bana yürü. Gamle şey, hani kolorum için kenar kartakısın ki ola alı niha kolu nekra. Fiyatı yeri efekinde noti inşa. De beşin kanın o gradı. Nara şey kuhun tıkır fad. De biviş. Kolum görüm ağır. Spekir hili ki oligum o konul bigan nesteni sıklar. Ak tamid kundulga halabın iniş. And we have a song in Scots Gaelic, a song that you all know. It's She's Cush the Howan, Down to the River. It's an African American gospel hymn, I believe. I guess it's half phone all English, and I think you all know the words in English already. She's Cush the Howan, Mary Ann Kennedy, in Gaelic na Halvan. No.